0: Siktir dakar, ho ho bara. Hayiz feda, bu ne yaran? Vaku jaran, ta vaharan, dakabara.
1: רדיו אחד, 99.1.